0: Vaya con Carlito Vázquez, amigo. Vaya con
1: Ortilla, yo topa lleva este día. Era y por ahí, intento, compa.
0: A ver, Ramoncito Segovia, Santo Arango,
1: ¿qué pensaba la bohírica, compa?
0: Pero para ahí, amigo, fuera, vamos a ver ahí, Santo Arango. A ver, le hizo amor, mía, Castro Noguera, mía, Tero y vaina. Ay, vale, ya se duramos la porca y vete ahí. San Ramón, ¿qué daba?
1: Ay, no me creen.
0: Esa, mía, ya se
1: duramos. Tú, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,